bakalım yanıyor. Ve sen dur şerinden yoşetti ama. Gibi gel de şevin duva et salu. Bir de mi işe, işe bir de projede. Ne bu